0: When we get back to civilization, this will make a great story. I've never been interdicted before.
1: You weren't.
0: Well, I did have a moment of panic when you just froze up. That counts for something.
1: Miracle we weren't dashed to pieces.
0: Miracle is going in my official report.
2: А можно как-то сохраниться так, чтобы... проебав камень. И мне где? Как это достигается? Так. Что-то мне тут не нравится, конечно. Лучше б на запад пошли, где типа самое сложное. Ну, окей, давайте пытаться добраться. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп,